Biraz hani Türkiye'den getirdiği Kur'an'a sahip çıkar. En uzun apre kol bütün. Nasıl? Sade kol tatil beni ne diye, bana sürüye ayak. Fakat bu uçak bu isme, isme apre kol 9 mıydı?